0: Cırcır kıyana bir şey bakayım dedim. Ne zaman gözleri alsın dedim.
1: Ya
2: çocuk
1: kışkini alasal canım.
3: Ben kaç? Ne dedim ben?
1: Ha sen. Bak basın kırabalım.

0: Sencer kıyana bir şey var kim bilir. Haydi o gözleri alsın.
1: Ya
2: mı yazdın? Ne yapıyorsun? Ne
1: yapıyorsun?
2: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne
1: yapıyorsun?
3: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
2: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

bir bay kayın, endesi havayı dayın. Her durup bilesin, her durup bilesin. Şarşama tek şarşama, ayak kolun dalgada. Şurkunun bir bilesin.

0: benim ayağım ağrı.
1: Bilmiyorsunuz ağrını. Aha. Ayağınızda turasız mı, tura almaysınız mı?
0: Turalmayım, turalmayım.
1: Bol nege tura almaysınız? Bir yeriniz ağrı mı, elde ayak tutamayım mı? Ne oldu?
0: Ayağım tutamaydı.
1: Ayağınız tutamaydı. Köp oldu mu, ayağınız tutamağanına?
0: İyi. Yeah.
1: Kança vakit oldu?
0: O yazdayı koyayım.
1: Sakınız diyabetle ağırmaysınız mı?
0: Sakınızı gönle.
1: Aha, kolunda katta kısınız, kısınız. Kısınız, cibermeyiniz aha, kısınız. Kısınız, kısınız, cibermeyiniz. Kısınız. Hmm. Tamam aşağı. Bulay kolunuzda tutanız. Siz özünüzge, bulay tartınız. Ben özümle tartan, tartınız.
0: Yeah.
1: Aha, küş yok. Рефлекс сохранена.
2: Тут кинорган. Так, по-моему, сыр. Здесь.